0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Dirty Bit.
1: Metro FM. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Nefretin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.
2: Rocket Gucci Departed, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci Departed.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamlar.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Reklamlar. Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Hayatı yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: right, left, right, left, right, go. Detaylar skoda.com.tr'de. Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Metro FM. Limitsiz git müzik.

0: Reklamlar.
1: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol. Metro FM.

0: Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamlar. En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Deniz satıcılarından. Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Metro FM. Limitsiz. Git müzik.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Dikkatin bende mi? Söyleyeceklerimi seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Saat 15. ETS ile 7 saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

kurdukları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: harcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Opet'te bulacaksın.
2: Reklamlar. Metro FM.
3: Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
4: A Dolce & Gabbana. I feel like designer and nothing else matters. I ride that Gucci to Prada.

Aradıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamlar.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Saat 16. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
6: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
7: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Ben Cengiz, Metro FM Top 40'ta. Geri sayıma başlayacağız. 2026 yılının 33. haftasındayız ve yepyeni 3 şarkı listeye giriş yaptı. İlerleyen dakikalarda duyacaksınız 3 şarkı listeyi terk etti. Tyler, Chanel, Metaboy, Yallah ve Bad Bunny titime Priento'ya hoşça kal dedik. Listeye 40 numaradan geri sayıma başlayalım ve bu harika şarkıların keyfini çıkartalım. 17. haftasında çıkış kapısına gelen isim The Silent Partner I'm Learning'le geri sayım başladı.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde zirveye yolculuğumuzdayız. Daha yolun başındayız ve listenin yepyeni girişi karşımıza çıktı bile. 34 numaradan bu haftanın ilk yeni şarkısı Alayas Interlude geliyor. Brand New.
0: 34 numara.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

Biz radyonuzda geri sayıma devam ediyoruz. Bir basamak yükseldik. 32 numarada bizimle keşfettiğiniz o eğlenceli şarkı 20. haftasını tamamladı. Gordo geliyor. Loco Loco. 32.

0: Edwin the Sand.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
0: Listemizde bu hafta 30 numarada yepyeni girişlerden biri Element, 11.5, Sophia Reis vokalde, Final Minute.

0: Life is a disco.
1: 28 numara.
2: Everything is going my way. To the H.O.K.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Karnaval'da Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 25 numaradayız. Hızlı bir çıkış gösterdi 31 numaradan 25 numaraya.

yükseldik ve bu haftanın yepyeni üçüncü şarkısı. En yüksek girişi geliyor 70'li yıllardan akılda kalan Ring My Bell. Bu şarkıya sample oldu ve ilerleyen günlerde çok konuşacağız. 24 numaradan Metro FM Top 40 listesine. Merhaba dedi H ve R&B Ring My Bell. 24.

Haftanın yepyeni girişi, en yüksek girişi H ve R&B Ring My Bell dinledik. Bir basamak yükseldik, hala çok seviyoruz bu şarkıyı. 23 numarada 17. haftasını tamamlayan Dominic Fike'ın harika şarkısı var. Baby Doll.

0: Reklamlar. Metro FM.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
2: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı

0: Featuring Lisa, Bad Angel.
1: Yeah, I'm pretty, pretty bad for an angel. I don't wanna want when I say so.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
0: Ve ilk 20'ye adım atarken 20 numarada 22. haftasını tamamlayan Andrei Toronto şarkısı geliyor. Caravan.
2: 20 numara.
3: Zaparatina taparah. Кто-то говорил, что он не придет.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Reklamlar. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
4: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

40'ta Cengiz Radyo'nuzda 18 numaradan kaldığımız yerden geri sayıma devam ediyoruz. 21. haftasını tamamlayan BB Rexha şarkısı Faithless'ın sample'larıyla New Religion 18.

Metro FM Top 40 listesinde 18 numarada New Religion'ı geride bıraktık. 17 numarada bu yasa damgasını vuran Shakira şarkısı. Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ona Burna Boy bu şarkıda eşlik ediyor. Day Day geliyor adınıza. 17 numara. Artık

listesinde geri sayıma devam ediyoruz. 15 numarada Kıpır Kıpır Sayan şarkısı. Yine sizi keyiflendirecek. 14. haftasında 3 basamak gerilemiş ama Emboro favorilerden bir tanesi 15 numara. 15 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 14 numaraya geldik. Son haftaların en deli dolu şarkılarından bir tanesiydi. Bir basamak daha geriledi. Top Boy geliyor radyonuza. Hans Kazan.
0: 14 numara. Frankie Biz.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: Roll them all.
1: Kom TRT.
2: Benim bankam iş, iş bankası.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Metro FM Top 40 listesinde ilk ona adım atmak üzereyiz. 11 numarada geçmiş haftanın 16 numarası var. 5 basamak yükseldi. Henüz daha 4. haftasında. Bia geliyor.

Kanalda Metro FM, burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. Ben Cengiz. İlk 10'a adım attık. 10 numarayı çalmadan önce 20 numaradan buraya kimlerle gelmişiz? 20 numara Andrei Toronto.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Ve listemizde bu hafta 10 numarada geçtiğimiz haftanın 21 numarası var listenin. Müthiş çıkışı ikinci haftasında Imaya Angel geliyor. Bad Times.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 5 numarada bu yaza damgasını vuran harika şarkı DJ

FM Top 40 listesinde 2 numarada dillere dolanan şarkısıyla Almanya'dan çıkıp gelen Keith Haring 5. haftasında 1 numarayı zorlayacak mı önümüzdeki haftalarda göreceğiz. Good Genug bu hafta 2 numara. 2 numara.

0: Reklamlar. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit.

0: aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Rocket Gucci the Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci the Prada.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 19. ETS ile Yeni Saat başlıyor.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Just feel the music on your favorite radio station.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.
4: Bring the action.

0: Dün inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: dikkatin bende mi? Söyleyeceklerim seni yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysan pek çok konser, tiyatro ve basketbol maçı biletini kaçırıyorsun. Şimdi Karnaval'ı indir, üye ol ve bildirimlerini aç. Tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Ümitsiz. Git müzik.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Dizel.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Burada kimse yokken biz varız. Biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: This goes out to, you know who this goes out to. Yeah.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.